0: dil ol, oynamağa başla.
1: Baku City Karting, Bakı'nın merkezinde sürat ve adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan Su İdman Sarayı ile %100 Elage 010-220-9111.
2: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Bakı'da saat 11'di.
1: Cem'i 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçesinde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir. 107.7 AutoFM. AutoFM.

0: kütüphanesini Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile dinliyorsunuz.
1: 10-23 sentyabr tarihleri arasında Gonşu'da qənayətçinin sehirli endirimleri var. Alışveriş zamanı

0: Bakı'da gece saat 12'di.
1: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.